0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

şeyin doğru konusunda Verdi Sendikası'ndan önemli bir destek kararı geldi. Avrupa'da giderek büyüyen barınma ve evsizlik sorununa, ardından Almanya'da iş ve eğitim hayatının dışında kalan gençlere bakacağız. Kısacası bugün iklimden özgürlüklere, barınmadan gençlerin geleceğine uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklar düşüyor ama iklim krizi gündemdeki yerini koruyor. Haftanın başında ülkede kavurucu yaz sıcaklarının kısa bir mola vereceği ve hava sıcaklıklarının düşeceği görülüyor. Ancak bu durum hafta sonunda yaşanan ciddi ve yer yer korkutucu orman yangınlarıyla nehirlerdeki kuraklık göz önüne alındığında Almanya'ya bugüne kadar aşırı bir yaz yaşatan iklim gelişmelerini görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Siyasi görüşten bağımsız olarak ülkenin aşırı hava koşullarının sonuçlarıyla hızla baş etmeyi öğrenmesi gerekecek. Çünkü bu etkiler artık hayatın içinde ve onları yok saymak çözüm getirmiyor. Klima anpassung, yani iklim uyumu kavramı giderek daha sık duyuluyor. Yol ve inşaat projeleri uğruna ağaçların kesilmesini eleştiren DUH yetkilisi Markus Zipf, iklim uyumunun şehir planlamasının temel unsuru olması gerektiğini ifade etti. Şimdi Almanya'dan Avrupa'ya uzanalım ve kuraklık, yangınlar ve aşırı sıcakların gerçekten yeni bir normale dönüşüp dönüşmediğine bakalım. Belçika tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Hoes van Doa koruma alanında başlayan yangın pazar günü itibariyle 3000 hektarlık alanı kül etti ve Almanya sınırına doğru ilerledi. Kuzey Renvesfalya'daki Monschau kasabasında halk olası bir tahliye için hazırlanmaya başladı. Bu yaz en ağır darbeyi İspanya aldı. Çevre Bakanlığı verilerine göre 174 bin hektarlık alan yanarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet Temmuz sonunda 38 büyük yangın kaydettiğini açıkladı. Andalusia'daki son büyük yangın Huelva bölgesinde Niebla yakınlarında başladı ve bir hafta içinde bölge tarihinin en büyük orman yangınına dönüştü. 40 bin hektar etkilendi. Alevler Sevilla yönünde ilerledi. Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle ekipler zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı. Fransa'da da tablo ağır. Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi EFFIS'ye göre Temmuz sonuna kadar 91 bin hektar alan yandı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 4 kat fazla. Hırvatistan, Yunanistan ve Portekiz'de benzer şekilde yangınlarla boğuşuyor. Aylar boyunca Avrupa genelinde yağış miktarı uzun yılların ortalamasının altında kaldı. Almanya'da bazı bölgeler tamamen kurudu. Örneğin Freiburg'da bu yaz yalnızca mevsimsel yağışların %14'ü görüldü. Ağustos boyunca ülke genelinde neredeyse hiç yağmur yağmadı. Subtropikal yüksek basınç sistemleri Batı ve Orta Avrupa üzerinde adeta bir kupa gibi oturarak haftalarca yerinden kıpırdamadı. Bilimsel çalışmalar yükselen sıcaklıkların, uzayan kurak dönemlerin ve aşırı hava koşullarının büyük yangınları tetiklediğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak her yangını yalnızca iklim değişikliğine bağlamak da eksik bir yaklaşım. Bitki örtüsü, arazi kullanımı, rüzgar, insan faaliyetleri ve önleyici tedbirlerin kalitesi de belirleyici. Huelva'da yerel çevre grupları ormanların daha iyi bakımı ve yangın riskini artıran kuru dalların, sık çalılıkların temizlenmesi gibi önlemlerin artırılmasını talep ediyor. Jungwelt'in haberine göre Barcelona'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden fizikçi Antonio Trujillo, küresel ısınmanın 100 yıl ortasında 3 derece artması halinde dünyanın %60'ının insanlar için yaşanamaz hale gelebileceğini söylüyor. Trujillo'ya göre İspanya'da yaz aylarında 50 ile 60 derecelik sıcaklıklar birkaç gün boyunca görülebilecek. Trujillo, Avrupa'nın askeri harcamalara öncelik verirken ekolojik krizi geri plana atmasını da eleştirdi. Bu yaz yaşanan yangınlar
ve kuraklık Avrupa'nın artık rahatsız edici bir soruyla yüzleştiğini gösteriyor. Bu felaketler hala istisna mı yoksa yeni normalin başlangıcını mı yaşıyoruz? Avrupa'da günlerdir süren yangınlar ve kuraklık bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. İklim krizi yalnızca çevre sorunu değil, yaşamı, ekonomiyi ve toplumların geleceğini doğrudan etkileyen bir kriz. Şimdi gündemimizi başka bir temel konuya, demokrasi ve basın özgürlüğüne çeviriyoruz. Berlin Brandenburg Medya Grubu Avrupa Birliği yaptırım listesinde bulunan gazeteci Hüseyin Doğru'ya sahip çıkılması çağrısında bulundu. Almanya'da Verdi Sendikası

0: testolarla ilgili haberleri nedeniyle Rusya'nın istikrar bozucu faaliyetlerini desteklemekle suçluyor. Doğru hakkında kamuoyuna herhangi bir kanıt sunulmadığı, kendisinin yargılanmadığı ve savunmasının alınmadığı belirtiliyor. Yaptırımlar nedeniyle banka hesapları bloke edilirken uygulamanın ailesini de etkilediği aktarılıyor. Verdi ve Alman Gazeteciler Birliği'nin uzun süre sessiz kalması daha önce sendika içinden de eleştirilmişti. Yeni karar sendikanın doğruya yönelik ilk resmi dayanışma adımı olarak değerlendiriliyor. Şimdi Avrupa'nın giderek büyüyen başka bir sorununa bakalım. Barınma krizi ve evsizlik. Avrupa'daki kilise temelli sosyal yardım örgütlerini bir araya getiren Avrupa Diyakoni Birliği, Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar evsizlik ve barınma yoksulluğunu sona erdirme hedefinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Kuruluşun sözcüsü Evangelische Pressedienst'te yaptığı açıklamada neredeyse tüm dünya ülkelerinde evsiz ve barınma güvencesi olmayan kişi sayısının arttığını belirtti. Özellikle sosyal konut eksikliği ve düşük gelirli kesim için erişilebilir konutların yetersizliği büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sözcüye göre kısa süreli kiralama platformları ve gayrimenkul spekülasyonu da krizi derinleştiriyor. Avrupa'daki evsizlik örgütü kıtada yaklaşık 1 milyon 200 bin insanın kendi konutu olmadığını, bunların 400 bininin çocuk olduğunu tahmin ediyor. Avrupa Birliği evsizliği 2030'a kadar tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ancak sosyal örgütler mevcut gidişatın bu hedefle uyuşmadığını vurguluyor. Son haberimizde 20-24 yaş arasındaki her 10 gençten birinin ne çalıştığını ne de eğitim aldığını aktaracağız. 20-24 yaş arasındaki gençlerin %10'u ne çalışıyor ne de mesleki eğitim görüyor. Almanya'da 20-24 yaş arasındaki gençlerin %10'u 2025 yılında ne çalıştı ne de eğitim aldı. Alman İstatistik Dairesi'ne göre bu oran 2022'de %8,8 idi. Saitin haberine göre uluslararası alanda NEET olarak adlandırılan bu gençlerin oranı Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde ortalama %12,9, yani %13. Oranın en düşük olduğu ülkeler Hollanda, İsveç ve Çekya. Romanya'da ise %22,8 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Almanya'da genç kadınların %10,5'u, erkeklerin ise %9,6'sı iş ve eğitim dışında bulunuyor. Kentlerde bu oran %10,6 iken kırsal bölgelerde %7,9'da kalıyor. Bu durumun nedenleri arasında iş arama, çocuk veya aile bireylerine bakım sorumluluğu ve sağlık sorunları öne çıkıyor. Gençlerin bir bölümü ise eğitim veya üniversite yeri beklediği için çalışmıyor. Veriler Almanya'nın Avrupa Birliği ortalamasına göre daha iyi durumda olduğunu gösterse de gençler arasında iş ve eğitimden uzaklaşmanın son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Bugünkü haberlerimize baktığımızda birbirinden farklı görünen ama aslında birbirine dokunan sorunlarla karşılaşıyoruz. İklim krizi yaşam alanlarımızı değiştiriyor. Barınma krizi insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Gençlerin bir bölümü çalışma ve eğitim hayatının dışında kalıyor. Ve bütün bunların yanında demokratik toplumun temel güvencelerinden biri olan basın özgürlüğünün korunması tartışılıyor. Belki de bütün bu haberlerin ortak noktası şu: geleceğin nasıl olacağı, bugün hangi sorunları görmezden gelip hangileriyle mücadele edeceğimize bağlı. Haberleri yalnızca aktarmak değil, nedenlerini ve sonuçlarını birlikte düşünmek de önemli. İnfo Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberleri de severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka

sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün Almanya üzerine düşündürücü ve belki de rahatsız edici bir soruyu birlikte ele alacağız. Nazi geçmişinin acılarını bu kadar iyi bilen bir ülkede aşırı sağ nasıl yeniden bu kadar güç kazanabiliyor? Almanya'da milyonlarca insan Nazi döneminin ne anlama geldiğini biliyor. Ama bütün bunlara rağmen AfD milyonlarca insanın oyunu alıyor ve siyasi hayatın en güçlü aktörlerinden biri haline geliyor. Peki bu bir çelişki mi? Bugün bu soruya cevap arayacağız. Çünkü belki de asıl mesele bu insanlar neden faşist diye sormak değil. Asıl soru şu, insanları demokratik olmayan çözümlere açık hale getiren korkular, öfkeler ve toplumsal yaralar neler? Şimdi birlikte bakalım. Almanya Nazi geçmişini unutuyor mu? AfD neden yükseliyor? Almanya Nazi döneminin yarattığı tarihsel felaketi ve milyonlarca insanın ölümünü bütün ağırlığıyla biliyor. Buna rağmen AfD milyonlarca insanın oyunu alıyor ve bazı seçimlerde birinci parti konumuna yükseliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Önce önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. AfD'ye oy veren herkes Nazi ya da faşist değildir. İnsanların siyasi tercihlerini tek bir nedene indirgemek sosyolojik olarak doğru olmaz. Ancak tarihçi Kowalczuk AfD'nin ideolojik temelini ırkçılık ve faşizm olarak değerlendiriyor. Partinin remigrasyon söylemini de büyük nüfus gruplarının ülkeden gönderilmesi düşüncesiyle ilişkilendiriyor. Asıl soru şu, insanlar neden böyle bir siyasi harekete yöneliyor? İnsanlar geçmişe değil, bugüne oy veriyor. Birçok seçmen için belirleyici olan Nazi tarihi değil, bugün yaşadığı sorunlar. Göç, suç, yüksek fiyatlar, konut sıkıntısı, enerji fiyatları, ekonomik belirsizlik ve hükümete duyulan güvensizlik AfD'nin yükselişinde önemli rol oynuyor. Özellikle Doğu Almanya'da ekonomik gerileme, düşük ücretler, nüfus kaybı ve Berlin'deki siyaset tarafından dikkate alınmadığı duygusu güçlü bir hoşnutsuzluk yaratıyor. Uzmanlara göre AfD bu uzun süreli dışlanmışlık ve siyasal güvensizlik duygusundan yararlanıyor. Öfkenin adresi gösteriliyor. Ekonomik ve sosyal sorunların gerçek nedenlerini anlatmak oldukça karmaşıktır. AfD ise çoğu zaman daha basit bir açıklama sunuyor. Mesela sorun göçmenler, mülteciler, siyasi elitler ve mevcut sistem. Bu söylem kendisini kaybeden, unutulan veya toplum tarafından dikkate alınmadığını hisseden insanlar için çekici hale gelebiliyor. Çünkü insan yaşadığı sorunların nedenini anlamakta zorlandığında karşısında açıkça gösterilen bir sorumlu bulmak rahatlatıcı olabiliyor. Güçlü devlet, güçlü kimlik. Burada başka bir unsur daha devreye giriyor. Güçlü devlet ve güçlü kimlik özlemi. Kowalczuk'a göre AfD özellikle Doğu Almanya'da düzen ve güçlü devlet arzusundan yararlanıyor. Bizi yeniden güçlü yapacaklar. Almanya yeniden güçlü olacak. Yabancılar gönderilecek. Bu söylem bazı insanlar için yalnızca bir seçim programı değil. Kaybedildiği düşünülen statünün ve kontrol duygusunun yeniden kazanılması vaadi haline gelebiliyor. Nazi geçmişi neden koruyucu olmuyor acaba? Çünkü tarih bilgisiyle siyasi davranış aynı şey değildir. Bir insan Nazi döneminde yaşananları biliyor olabilir. Ancak bugün yaşadığı ekonomik sıkıntıyı, göç konusundaki kaygısını ve hükümete duyduğu öfkeyi daha önemli görebilir. Hatta şöyle düşünebilir. Ben Nazi değilim. Sadece göçün sınırlandırılmasını istiyorum. Tehlikeli normalleşme tam da burada başlıyor. Aşırı sağ çoğu zaman kendini açıkça faşizm olarak sunmaz. Bunun yerine korkulara ve öfkeye seslenir. Sizi koruyacağız, düzeni yeniden sağlayacağız, ülkenizi geri vereceğiz. Böylece ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik gerçek öfke başka gruplara karşı düşmanlığa yönlendirilebilir. Asıl soru başka yerde. Bu nedenle AfD'ye verilen her oyun Nazi ideolojisini destekliyorum anlamına geldiğini söylemek doğru değildir. Ama ekonomik öfke, göç korkusu, toplumsal dışlanmışlık ve hükümete duyulan güvensizlik ırkçı ve otoriter bir siyasi hareket tarafından kullanılabilir. Tarihsel tehlike de tam burada başlar. İnsanların geçmişte yaşadığı mağduriyet onları otomatik olarak faşizmden korumaz. Eğer kişi kendi güçsüzlüğünün nedenini başka grupların varlığında görmeye başlarsa mağduriyet duygusu dışlanmanın yakıtına dönüşebilir. Bu nedenle Almanya'nın Nazi geçmişini hatırlaması tek başına yeterli değildir. Asıl mesele toplumun bugün biz ve onlar ayrımını nasıl koruduğu ve insanların gerçek sorunlarına hangi siyasi cevapların verildiğidir. Belki de AfD'nin yükselişini anlamak için sorulması gereken en doğru soru bu insanlar neden faşist değil? Hangi korkular, hangi öfkeler ve hangi toplumsal yaralar insanları demokratik olmayan çözümlere açık hale getiriyor? Bu soruya cevap vermeden AfD'nin yükselişini anlamak da ona karşı etkili bir demokratik mücadele geliştirmek de mümkün görünmüyor. Evet, AfD'nin yükselişini yalnızca Almanya Nazi geçmişini unuttu diyerek açıklamak kolay olurdu. Ama mesele bundan çok daha karmaşık. İnsanlar yalnızca tarihe göre oy vermiyor. Bugün yaşadıkları hayatın koşullarına, korkularına, ekonomik durumlarına ve kendilerini toplumda nerede gördüklerine göre de karar veriyor. Ancak tarih bize önemli bir uyarıda bulunuyor. Demokrasiler yalnızca büyük seçimlerle değil, toplumun biz ve onlar diye bölünmeye başladığı anlarda sınanır. İnsanların gerçek sorunlarına çözüm üretilemediğinde öfke kolayca bir başka gruba yöneltilebilir. Ve belki de bugün kendimize sormamız gereken en önemli soru şu: geçmişi hatırlamak aynı hataları yapmamızı gerçekten engelliyor mu? Yoksa tarih yalnızca hatırlanmakla değil, bugünün sorunlarına demokratik ve insanca çözümler üretmekle mi anlam kazanıyor? Evet, bence AfD'nin yükselişini anlamak kadar Almanya'nın geleceğini anlamak için de bu sorunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bir başka programda başka bir sorunun peşinde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Almanya'da iklim krizi gündemdeki yerini koruyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, Radio Kassel'den merhaba. Haberlerimizin ilk sırasında iklim krizi var. Almanya'da sıcaklıklar biraz düşüyor ama yangınlar, kuraklık ve Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı hava olayları iklim krizinin artık geleceğin değil, bugünün sorunu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ardından basın özgürlüğünü konuşacağız. Avrupa Birliği yaptırım listesinde bulunan gazeteci Hüseyin Doğru konusunda Verdi Sendikası'ndan önemli bir destek kararı geldi. Avrupa'da giderek büyüyen barınma ve evsizlik sorununa, ardından Almanya'da iş ve eğitim hayatının dışında kalan gençlere bakacağız. Kısacası bugün iklimden özgürlüklere, barınmadan gençlerin geleceğine uzanan bir haber gündemimiz var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklar düşüyor ama iklim krizi gündemdeki yerini koruyor. Haftanın başında ülkede kavurucu yaz sıcaklarının kısa bir mola vereceği ve hava sıcaklıklarının düşeceği görülüyor. Ancak bu durum hafta sonunda yaşanan ciddi ve yer yer korkutucu orman yangınlarıyla nehirlerdeki kuraklık göz önüne alındığında Almanya'ya bugüne kadar aşırı bir yaz yaşatan iklim gelişmelerini görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Siyasi görüşten bağımsız olarak ülkenin aşırı hava koşullarının sonuçlarıyla hızla baş etmeyi öğrenmesi gerekecek. Çünkü bu etkiler artık hayatın içinde ve onları yok saymak çözüm getirmiyor. Klima Anpassung, yani iklim uyumu kavramı giderek daha sık duyuluyor. Yol ve inşaat projeleri uğruna ağaçların kesilmesini eleştiren DUH yetkilisi Markus Zipf, İklim uyumunun şehir planlamasının temel unsuru olması gerektiğini ifade etti. Şimdi Almanya'dan Avrupa'ya uzanalım ve kuraklık, yangınlar ve aşırı sıcakların gerçekten yeni bir normale dönüşüp dönüşmediğine bakalım. Belçika tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Hoes van Doğa Koruma Alanı'nda başlayan yangın, pazar günü itibariyle 3000 hektarlık alanı kül etti ve Almanya sınırına doğru ilerledi. Kuzey Renvesfalya'daki Monschau kasabasında halk olası bir tahliye için hazırlanmaya başladı. Bu yaz en ağır darbeyi İspanya aldı. Çevre Bakanlığı verilerine göre 174 bin hektarlık alan yanarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet Temmuz sonunda 38 büyük yangın kaydettiğini açıkladı. Andalusya'daki son büyük yangın Huelva bölgesinde Niebla yakınlarında başladı ve bir hafta içinde bölge tarihinin en büyük orman yangınına dönüştü. 40 bin hektar etkilendi. Alevler Sevilla yönünde ilerledi. Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle ekipler zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı. Fransa'da da tablo ağır. Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi EFFIS'ye göre Temmuz sonuna kadar 91 bin hektar alan yandı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 4 kat fazla. Hırvatistan, Yunanistan ve Portekiz'de benzer şekilde yangınlarla boğuşuyor. Aylar boyunca Avrupa genelinde yağış miktarı uzun yılların ortalamasının altında kaldı. Almanya'da bazı bölgeler tamamen kurudu. Örneğin Freiburg'da bu yaz yalnızca mevsimsel yağışların %14'ü görüldü. Ağustos boyunca ülke genelinde neredeyse hiç yağmur yağmadı. Subtropikal yüksek basınç sistemleri Batı ve Orta Avrupa üzerinde adeta bir kupa gibi oturarak haftalarca yerinden kıpırdamadı. Bilimsel çalışmalar yükselen sıcaklıkların, uzayan kurak dönemlerin ve aşırı hava koşullarının büyük yangınları tetiklediğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak her yangını yalnızca iklim değişikliğine bağlamak da eksik bir yaklaşım. bitki örtüsü, arazi kullanımı, rüzgar, insan faaliyetleri ve önleyici tedbirlerin kalitesi de belirleyici. Bu elbada yerel çevre grupları ormanların daha iyi bakımı ve yangın riskini artıran kuru dalların, sık çalılıkların temizlenmesi gibi önlemlerin artırılmasını talep ediyor. Jungevelt'in haberine göre Barcelona'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden fizikçi Antonio Trujillo, küresel ısınmanın 100 yıl ortasında 3 derece artması halinde dünyanın %60'ının insanlar için yaşanamaz hale gelebileceğini söylüyor. Trujillo'ya göre İspanya'da yaz aylarında 50 ile 60 derecelik sıcaklıklar birkaç gün boyunca görülebilecek. Trujillo, Avrupa'nın askeri harcamalara öncelik verirken ekolojik krizi geri plana atmasını da eleştirdi. Bu yaz yaşanan yangınlar ve kuraklık Avrupa'nın artık rahatsız edici bir soruyla yüzleştiğini gösteriyor. Bu felaketler hala istisna mı, yoksa yeni normalin başlangıcını mı yaşıyoruz? Avrupa'da günlerdir süren yangınlar ve kuraklık bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. İklim krizi yalnızca çevre sorunu değil, yaşamı, ekonomiyi ve toplumların geleceğini doğrudan etkileyen bir kriz. Şimdi gündemimizi başka bir temel konuya, demokrasi ve basın özgürlüğüne çeviriyoruz. Berlin Brandenburg Medya Grubu Avrupa Birliği yaptırım listesinde bulunan gazeteci Hüseyin Doğru'ya sahip çıkılması çağrısında bulundu. Almanya'da Verdi Sendikası'nın Berlin Brandenburg'taki Medya, Gazetecilik ve Film Çalışmaları Grubu MJV, gazeteci Hüseyin Doğru'ya destek verilmesini isteyen önergeyi büyük çoğunlukla kabul etti. Jungevelt'in haberine göre kararda Verdi yönetimi ve Alman Gazeteciler Birliği'nden Doğru hakkındaki AB yaptırımlarının kaldırılması için tüm olanaklarını kullanmaları istendi. Yaptırımların basın özgürlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ciddi bir tehdit olduğu vurgulandı. Berlin'de yaşayan ve Alman Gazeteciler Birliği üyesi olan eski Red kanalı yöneticisi Doğru, Mayıs 2025'ten beri Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde bulunuyor. Avrupa Birliği, Doğru'yu Filistin yanlısı protestolarla ilgili haberleri nedeniyle Rusya'nın istikrar bozucu faaliyetlerini desteklemekle suçluyor. Doğru hakkında kamuoyuna herhangi bir kanıt sunulmadığı, kendisinin yargılanmadığı ve savunmasının alınmadığı belirtiliyor. Yaptırımlar nedeniyle banka hesapları bloke edilirken uygulamanın ailesini de etkilediği aktarılıyor. Verdi ve Alman Gazeteciler Birliği'nin uzun süre sessiz kalması daha önce sendika içinden de eleştirilmişti. Yeni karar sendikanın Doğru'ya yönelik ilk resmi dayanışma adımı olarak değerlendiriliyor. Şimdi Avrupa'nın giderek büyüyen başka bir sorununa bakalım. Barınma krizi ve evsizlik. Avrupa'daki kilise temelli sosyal yardım örgütlerini bir araya getiren Avrupa Diyakoni Birliği, Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar evsizlik ve barınma yoksulluğunu sona erdirme hedefinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Kuruluşun sözcüsü Evangelische Presse Dienste yaptığı açıklamada neredeyse tüm dünya ülkelerinde evsiz ve barınma güvencesi olmayan kişi sayısının arttığını belirtti. Özellikle sosyal konut eksikliği ve düşük gelirli kesim için erişilebilir konutların yetersizliği büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sözcüye göre kısa süreli kiralama platformları ve gayrimenkul spekülasyonu da krizi derinleştiriyor. Avrupa'daki evsizlik örgütü kıtada yaklaşık 1 milyon 200 bin insanın kendi konutu olmadığını, bunların 400 bininin çocuk olduğunu tahmin ediyor. Avrupa Birliği evsizliği 2030'a kadar tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ancak sosyal örgütler mevcut gidişatın bu hedefle uyuşmadığını vurguluyor. Son haberimizde 20-24 yaş arasındaki her 10 gençten birinin ne çalıştığını ne de eğitim aldığını aktaracağız. 20-24 yaş arasındaki gençlerin %10'u ne çalışıyor ne de mesleki eğitim görüyor. Almanya'da 20-24 yaş arasındaki gençlerin %10'u 2025 yılında ne çalıştı ne de eğitim aldı. Alman İstatistik Dairesi'ne göre bu oran 2022'de %8,8 idi. Saitin haberine göre uluslararası alanda neyet olarak adlandırılan bu gençlerin oranı Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde ortalama %12,9. Yani %13. Oranın en düşük olduğu ülkeler Hollanda, İsveç ve Çekya. Romanya'da ise %22,8 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Almanya'da genç kadınların %10,5'u, erkeklerin ise %9,6'sı iş ve eğitim dışında bulunuyor. Kentlerde bu oran %10,6 iken kırsal bölgelerde %7,9'da kalıyor. Bu durumun nedenleri arasında iş arama, çocuk veya aile bireylerine bakım sorumluluğu ve sağlık sorunları öne çıkıyor. Gençlerin bir bölümü ise eğitim veya üniversite yeri beklediği için çalışmıyor. Veriler Almanya'nın Avrupa Birliği ortalamasına göre daha iyi durumda olduğunu gösterse de gençler arasında iş ve eğitimden uzaklaşmanın son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Bugünkü haberlerimize baktığımızda birbirinden farklı görünen ama aslında birbirine dokunan sorunlarla karşılaşıyoruz. İklim krizi yaşam alanlarımızı değiştiriyor. Barınma krizi insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Gençlerin bir bölümü çalışma ve eğitim hayatının dışında kalıyor. Ve bütün bunların yanında demokratik toplumun temel güvencelerinden biri olan basın özgürlüğünün korunması tartışılıyor. Belki de bütün bu haberlerin ortak noktası şu: geleceğin nasıl olacağı, bugün hangi sorunları görmezden gelip hangileriyle mücadele edeceğimize bağlı. Haberleri yalnızca aktarmak değil, nedenlerini ve sonuçlarını birlikte düşünmek de önemli. İnfo Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.